Bazen hep tekrar edip sussak da, bazen de gitmek gerekir. Sırf geri dönebilmek için.